0: hayal edip...
1: Azıcıkla Bollywood!
0: Azıcık efendim! Murnumun...
1: Lain daripada...